kodongo semelango ah jabira yeko di konya kaleo omiyokolo mepaka paka jobunde